yayının kavramı olan şimdi hususan yani andaki bunların şimdi yazılı ku abla senin sorun iki kilo katın alhamdülillah katın da açıp adına kasın çoğa çıkıyor şimdi ne

0: flash, yanarma takımı, yanayı. Lens iyi varsa acaba o birinci.
1: Ne için?
0: Çünkü ben de ben ne